Dün yün çoğuyi nüşü cengzun, yakı hintü manan devar kü. Yöntemi şi çoğu tümü sandın çi, ladan dünü dübi, luyan ulin.